0: Darin hınadını bizlere vermeyiz yarın kurtarayım. Ay baba bizlere vermeyiz yarın kurtarayım. Hadi hadi paydarı verin yarın kurtarayım. Hadini yarın yarın kurtarayım. Hadini yarın kurtarayım. Kira'yı yukunu tavarın etten nari kurun kurtarayım. Kuradu hını yukara verin yukunu tavarın etten nari kurun kurtarayım. Elü seradın etten Bunu tavarın etten nari kurun kurtarayım. Aram sabudini biliyor kurgu bunu tavarın etten nari kurun kurtarayım.
1: Kerim Masih Uniyayin, Kerim Masih Uniyayin, Kerim Masih Uniyayin, Kerim Masih Uniyayin, Kerim Masih Uniyayin, Kerim Masih Uniyayin, Kerim Masih Uniyayin, Kerim Masih Uniyayin, Kerim Masih Uniyayin, Kerim Masih Uniyayin, Kerim Masih Uniyayin, Kerim Masih Uniyayin, Kerim Masih Uniyayin, Kerim Masih Uniyayin, Kerim Masih Uniyayin, Kerim Masih Uniyayin, Kerim Masih Uniyayin, Kerim Masih Uniyayin, Kerim Masih Uniyayin, Kerim Masih Uniyayin, Kerim Masih Uniyayin, Kerim Masih Uniyayin, Kerim Masih Uniyayin, Kerim Masih Uniyayin, Kerim Masih Uniyayin, Kerim Masih Uniyayin, Kerim Masih Uniyayin,